0: seni hep görüyorum. Hala seni çok seviyorum.
1: Ayrıldık işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma, seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesem de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: aşağı. Ben sevemem senden başka. Sen ellere gelin mi oldun? Ah, sen ellere gelin mi oldun?
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: canım.
1: Sen iste yeter, gelirim canım.
0: Böyle bir aşk yok, bilirim canım.
1: Ölürüm ben sana, ölürüm.
0: Damarımda sen akarsın canım.
1: Yüreğimde tek

0: Senin kalbini sevdim. İçindeki çocuğu, tenine dokunmadan gözlerinde eremeyi, ben seni sevmeyi sevdim. Benim için teksin ve sadece sen gerçeksin. Ne kadar çok sevdiğimi sen bile bilmeyeceksin. Ölürüm sana canım. Yüreğime bir girsen kendini göreceksin.
1: En karanlık gecemde sen doğarsın. Sen benim büyük sevdam, diğer yarımsın. Adın dilimdeki en güzel söz. Başkam yok benim, başkam yok, inan son göz ağrımsın. Sen içimde rüzgarlar estiren her bekleyişimin tek adresi. Sen yüreğimin aşklı sesi. Ayrılırken bu dünyadan yanımda sen olacaksın.
2: Telefonda bizim şarkımız.

0: ölürüm sana. Ölürüm canım.
1: Canım.
0: Sen iste. Sen iste, hemen gelirim canım. Böyle bir aşk yok. Böyle bir aşk yok, bilirim canım.
1: Bilirim.
0: Ölürüm ben. Sana ölürüm. Ölürüm.
1: Sana ölürüm.
0: Ölürüm. Damarımda sen akarsın canım.
1: Akarsın.
0: Yüreğimde tek sen varsın canım. Beni yalnız sen anlarsın canım.
1: Canım.
0: Ölürüm ben, sana ölürüm. Ölürüm.
1: Anlarsın canım.
0: Ölürüm ben, sana ölürüm.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Merhaba güzel gözlüm, sana bu mektubu gözlerim yaşlı, yüreğim sancılı bir halde yazdım. Sitemlerimi hoş gör kara saçlım, efkarlı, kederli bir başla yazdım. Bana kızıp sakın bu mektubu yırtıp atma yar, satır aralarında gözyaşlarım var. Hangi yana dönsem bin hatıran var, bana bıraktığın kalemle yazdım. Nereden başlayacağımı, nerede bitireceğimi bilmiyorum. Hasret kokan türküleri dinliyorum seni bana anlatsın diye. Evi sevdiğin renklere boyadım, yerden halıları kaldırmadım ayak izlerin kaybolmasın diye. Siyah ile beyazım karışmış son günlerde. Her şey, ama her şey inatla seni hatırlatıyor bu yerlerde. Dostlarla da arayı bozdum bugünlerde. Sen nasılsın, mutlu musun bilmiyorum hayatını. Umutla kaç kez bekledim yollarını. Şimdi çıkıp gelsen, karşılıksız ve çıkarsız vermeye hazırım ömrümün geri kalan yıllarını. Yaşlı gözlerimde aşk perde. Ben hep seninleyim, ben hep seninleyim görüşmesek de. Sen de seviyorsun, sen de seviyorsun inkar etsen de. Ben senin aşkını kalbime yazdım. Yetmedi mi yar, yetmedi mi ağladığım?

Aslında bu zarfın içine kalbimi koyup sana göndermek isterdim. Nasılsa bana bir hayrı yok, yaramaz bir çocuk misali söz dinlemiyor artık. Sensizlik öfkeye, kedere dönüştü bugün. Ayrılık isyanı başlattı bugün. Bütün gece seni düşünüp kalemi canıma batırıp yazdım. Dilimde sözler sitemkar, kalbimde hüzün. Hayalimde kara gözleri, ay parçasıdır yüzüm. Nasıl kurtulacağım nedir sözüm? Bu gece bütün yeminlerimi bozdum. Doktora gideceğim yarın sabah, ameliyat olacağım uyarsa hesaba. Kalbimi yerinden söküp çıkarsın, dayanamıyorum artık bu acıya, bu sancıya. Güzel gözlüm, hoşça kal demeden önce birkaç satır yazmak istersen sen de bana. Zarfın içine kömür karası saçlarından birkaç tel koy, hatıra kalsın bana. Ellerimi yüzüme sürüp koklamak istiyorum, yıllardır hasretim sana. Nerede yaşarsan yaşa, sen ne kadar uzaksan bana, ben o kadar yakınım sana. Aklımla barışık değilim ama gönlüm hep senden yana.

Sevmeyen aşkı çekemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş. Dünyanın kahrı bitmez böyle arkadaş.

Elbet, elbet bir gün özgürlüğü ben umacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın Mustafa'm, yalnız.

Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçlarını, kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

yürekler ki Allah şahittir, bir gün hesabını soracak senden. Sevgili rolündeki yalancı aşık, vallahi üstünde şık durdu bu yalancılık. Nasıl olsa biterdi bu aşk, ama unutulmaz bir hatıra, gençliğimin en güzel anısı olarak kalacaktı. Sen hiçbir şeyin değerini bilemedin. Senin kökün çürük, yaprağın kül, meyven zehirmiş. Ben seni aşkın yerine koymuş ve aldanmışım. Kabahat sende değil, ben insan tanımamışım. Seni sevdiğim için yazıklar olsun bana. Seni hayatıma alıp da seni insan yerine koyduğum için yazıklar olsun bana. Bu saatten sonra ben yaparım, sen izlersin.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: Dibe kahveleri, dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Hani söz vermiştin ya canım, gitmeyecektin. Şimdi ise arkana bakmadan çıkıp gidiyorsun. Gitme. Sen gidersen yok olur benliğim, çürür bedenim gülüm, gitme. Sen gidersen kimse beni anlamaz, anlatsam derdini dinleyen olmaz gülüm, gitme. Beni çaresizce, beni bir başıma buralarda bırakıp da gitme gülüm, gitme.
1: İmmat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Hey!

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: ömrüme kış geldi ana. Ötürü günler yavaş yavaş. Ömrüme kış geldi ana. Sensiz donup dur gözümde yağış. Ömrüme kış geldi ana.
1: Uşaklıktan öğreştiğim gözleri bu kırılmış ellerimle bağladım ana. Bu kırılmış ellerimle.

Günahım sevabım o namelerde, mahşerde ömrüme kefil şarkılar. Sakız gibi döner durur dillerde, anlatılır gibi değil şarkılar. Kanıma susamış katil şarkılar. Aşkım, dün gece gelmedin aşkım, hep seni bekledim aşkım. Sen böyle değildin aşkım.

aşkım. Sensizlik bir ölüm aşkım. Çekilemez zulüm aşkım. Artık yetmedi mi aşkım?

0: İmbat FM, damardanın kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Çok üzgünsün arkadaş, bir derdin mi var? Derdinden anlamayan sevgilin mi var? Bir zamanlar ben de senin gibiydim. Sevgilim için deli gibiydim. Her gece gündüz içen biriydim. Bak gör beni, aşk ne hale koydu.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

aşkımız verirken en son nefesi, yıkıldı gönlümün sevda kalesi. Sırtımda sanki bir bıçak darbesi, bütün duygularım ağır yaralı, bütün hayallerim ağır yaralı.

şimdiki aklınla yeniden başlayabilseydin her şeyi, pişmanlıkların olmazdı bugünkü kadar. Doya doya gülmeleri zaten unuttun ve sevmeleri ve sevilmeleri seneler nasıl da su gibi aktı. Hatırası bile öyle uzak ki, başını koyup da bir omuza güzel şeyler duymayalı çok oldu. Lanet olsun, varsın kimseler bilmesin hayatta mısın. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

kendim her geçen ilk akşamlar. Benim de derdimi yaz be kaderim. Umutlu umutsuz acı yaşamda. Benim de derdimi yaz be kaderim.

kendim her geçen günkü akşamda, umutlu umutsuz acı yaşamda, çıldırdığım kendi tasamda, benim de derdimi yaz be kaderim, yaz be kaderim yaz.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene. Tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler. Ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
8: Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
9: İmbat FM, damardan kalbe.

0: seni. İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Aldanma çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı. Ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı. Hesabı vermeden gidecek bir gün. Gidecek bir gün.

kendini bildin bileli, ne kader yüzüne güldü, ne de felek. Ne dostum oldu, ne de sırdaşım. Tutunacak dal sandım, sen de vefasız çıktın. Gözüm yaşlı, boynumu bükük bıraktın. Seni adam sandım, sözlerine inandım. Bundan sonra ne seni severim, ne de gözyaşımı dökerim. Ne sevgimi, ne de hakkımı helal ederim. Bu muydu sevgimin karşılığı? Buraya kadar mıydı vefasız ve vicdansız? Bak işte yolun sonundayız. Dilerim Allah'tan, senin de bahtın karanlık, koynunda beslediğin liman,

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz geçip hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: bu kahpe dünyadan, bu acımasız yıllardan, bu zalim insanlardan bir gün hesap soracağım. Özellikle ve özellikle gülüm, seninle olan hesabımız öyle kolay kapanmayacak. Bana oynadığın oyunların, bana kurduğun tuzakların, bana söylediğin yalanların hesabını vereceksin. Senin için uykusuz kaldığım gecelerimin, senin için huzursuz olduğum ailemin, senin için boş yere kırdığım kalplerin ve yine senin için uğrunda boş yere harcadığım gençliğimin hesabını vereceksin. Sakın ha sakın kurtulacağını sanma. Bu dünyada kurtulsan bile bir de öbür dünya var.
1: İmmat FM, damardan kalbe. Unutma.

Vakit çok geç olmadan unutma ki evlisin, yuvana dönmelisin, sen artık gitmelisin. Vakit çok geç olmadan unutma ki evlisin, yuvana dönmelisin, sen artık gitmelisin. Vakit çok geç olmadan. Vakit...

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:

Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeyi Sigorta, her anında daima yanında.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Hiç sorma, resmini gördüğün kimdir? Al götür eskici, toplanamarsa. Al götür eskici.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: fayda vermez sarhoşum.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibe kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

canım seni sevmedim. Sonunda şart oldu ayrılığımız. Sanma ki bir tanem seni sevmedim. Sanma ki bir tanem

vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyor musun? Unutmak mümkün mü sanıyorsun? Farz et ki sen

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: de huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Düşüren kim bu aşkı dinlerden?

Hasretinle yandı gönlüm, yandı yandı söndü gönlüm. Gelecektin, gelmez oldun, halimi hiç sormaz oldun. Evet efendim, tarihlerimiz 26 Eylül'ü gösterirken her yerden herkese sesimin ulaştığı, herkese sevgiler, selamlar olsun. 4 saatlik birlikteliğimiz şu dakika itibariyle başladı. Bu güzel cumartesi gününün hep birlikte tadını çıkartacağız. O zaman gelin hep birlikte startı verelim.

Postacılar mektubunu getirmez oldu dedik. Açılışımızı Ferdi Tayfur ile yaptık. Birlikteliğimizde Müslüm Gürses ile devam ediyor. Mesajlarınıza geçmeden önce imbat.fm sayfasından bizlere ulaşabiliyorsunuz efendim. Ve her hafta olduğu gibi bu hafta yine bir konu belirledik. Havalar da serinlemişken havalara uygun olsun istedik konu. Kışlık olarak neler hazırladık? Bugün bunu soruyoruz efendim. Evet, kışlık hazırlığı yaptınız mı? Yorumlarda buluşalım.

Ve bakıyorum mesajlarınıza. Hoş geldin Damlamız, hayırlı yayınlar. Kendi gününde, kendi saatinde Damlamız yayında. Kemer altından sevgi saygılarımla diye seslenen Cemalettin, hoş geldin. Sevginin ve dostluğun yaşandığı tek adres tam 90 İmbat FM. Kendi gününde, kendi saatinde hoş geldin Damla Hanım. Hayırlı hafta sonları diliyorum. İstanbul'dan yeni İzmir'e geldim. İnci Mercan'dan da bir parça istiyorum. Menajeri Ömer Açar kardeşime, İmbat FM dinleyenlere size gelsin. Buradan değerli sanatçımız İnci Mercan Hanım'a selamlar demiş Sertan Köprülü. Evet, görmüştüm seni, ne kadar güzel bir programa konuk olmuş Sertan Köprülü. Gülnaz abla da vardı yanında. Sana da selam olsun. Harika bir kanal, şahane bir sunucu ve dolu dolu geçen 4 saat. Cumartesi gününe bundan daha iyi bir keyif olamazdı. Damlamız gelmiş, hoş gelmiş. Aç sesi, aç, aç demiş. Edirneli Arsen Bey, ta bizlere Edirne'den seslenmiş. Sevgiler, selamlar olsun, hoş geldiniz. Bugün şarkılar Poça'ya, Oğuz'a gelsin. Damlacığım aç sesi aç, Damla yayında. İmbat'ın güzeli geldi Poça, Oğuz'a selamlar diye seslenen Bilge, sen de hoş geldin. Damla'nın hoş geldin, tüm sevdiklerime gelsin, sana bana rüyama gelsin. Yakarsa dünyayı garipler yakar demiş Hikmet Hanım. Evet efendim, şimdi sırada Müslüm Baba var. Özellikle Hikmet Hanım'a da göndermiş olacağız. Bütün Müslüm Baba hayranlarına da göndermiş olacağız birazdan. Selamun aleyküm İstanbul, Avcılar'dan Zeynel Abidin Bayram. Damla hoş geldin, kolay gelsin. Bugün en damar şarkıları dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten de bir şarkı istiyorum. Gaziantep'li hemşirelerime, imbat dinleyenlere armağanı olsun. Emeğine yüreğine sağlık, damara devam Damla'yla demiş. Zeynel Bey hoş geldiniz. Size de İstanbul Avcılar'a da sevgiler, selamlar olsun. Ablam hoş geldin, umarım iyisindir. Huzurlu, güzel bir yayın diliyorum. Adem sevmiş, cennetten olmuş. Züleyha sevmiş, tahtından olmuş. Yusuf sevmiş, özgürlüğünden olmuş. Mecnun sevmiş, aklından olmuş. Bana diyorlar, neden sevmiyorsun, deli miyim ben demiş. Kadir Pak hoş geldin. Aynı zamanda mümkünse Hüseyin Kağıt'tan da bir şarkı demiş. İyi yayınlar olsun, hoş geldin Damla demiş Vedat Kızılöbek. Cumartesi günü müzik ziyafeti başladı. İyi yayınlar diliyorum, hoş geldin demiş Halil Akgün. Evet efendim, birbirimize hoş geldik. Bu güzel cumartesi gününün 4 saat boyunca birlikte tadını çıkartmış olacağız. Birbirimize yoldaş olacağız, eşlik etmiş olacağız. Saat 17'ye kadar en güzel, en özel şarkıları bu frekansta tam 90 İmbat FM'de birlikte paylaşmış olacağız. İşte o güzel şarkılardan bir tanesi Müslüm Gürses, Yakarsa Dünyayı Garipler Yakar.

kaybolursun. Hep iyi düşündüm, belki de gelemiyordur. O gülden beridir solamıyorum ve hasretimi kırgın yangınlara astım canım. O külden beridir sevemiyorum.

Evet efendim, Müslüm Gürses'in önüne geçen Bergen. Reklamlardan sonra Müslüm Gürses'i devreye sokmuş olacağız. Evet, sırada İnci Mercan var. Bir seni düşündüm, bir de kendimi diyeceğiz. Kolay gelsin Damla Hanım, çam dibinden selam olsun. Tüm Batcan dostlara gönder Fatoş İnce'den bir şarkı demiş. Herkese gönderen Bekir Kaymaz. Evet, ekleyelim o şarkıyı da. Ve domates salçası turşumuzu yaptık. Rabbim ağız tadı ile yemeği nasip etsin inşallah demiş. Konumuza da katılmış Bekir Kaymaz. Evet, kışlıklarınızı hazırladınız mı diye sorduk. Bugünkü konumuz buydu. Sizler de konumuza dahil olabilirsiniz. Ve şu an beni kimler nerelerden dinliyorsa kısa kısa videolarınızı da beklemekteyim. Evet, İnci Mercan. Sonrasında reklamlar. Reklamların sonrasında Müslüm Gürses yakarsa dünyayı garipler yakar desin. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.

0: Radyodan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca

0: 48 saatte mi?
1: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. Modexa. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Yakarsa dünyayı garipler yakar, başka kim yakacaktı öyle değil mi? Evet efendim, sırada Hakan Taşıyan var. Sensiz 2 Gün isimli şarkıyı Gülay'a ve oğlu Osman'a göndermiş olacağız. Listemde daha çok güzel, harika, şahane şarkılar var. Bir tanesi Derya Bedavacı, Bana Bunu Yapma isimli şarkı. Fatoş, ince güzel, meyhaneler mekan oldu. Ferdi Tayfur, çok iyi düşün. Cengiz Kurtoğlu, o beni sevsin. Hüseyin Kağıt, öbür dünyada sen yan. Müslüm Gürses, çığlık. Bergen, elimde fotoğrafın, daha neler var neler. Evet efendim, güzel bir video hazırlamıştık imbaçılara. İşte o videonun altına yüreğinizden geçen yorumları bizlere yazmayı, bizlere göndermeyi sürdürüyorsunuz. Çok da güzel sözleri vardı. Uzaktan sevmek iyidir diyor videoda. Belki ben de sizlere ilerleyen dakikalarda Uzaktan Sevmek isimli şiiri okuyabilirim. Tabii isterseniz.

Sesinde durgunluk var, iyi misin demiş Kadir Pak. Bomba gibiyim Kadir'cim, bazen sistemden oluyor. Sıkıntı yok yani. Selam Damlam, hoş geldin. Yayınlar, umarım iyisindir. Moskova'dan yazıyorum. Hezretin de kız arkadaşıyım. Seyfullah'a da selam olsun. Seyfullah, umarım sen de iyisindir. Biz seni çok seviyoruz. Sıradaki şarkıda Seyfullah gelsin. Damlam diye seslenen Lamia'cığım. Sana da Moskova'ya da sevgiler, selamlar olsun.

Hoş geldiniz Damla Hanım. Kendi saatinde, kendi klasında, kendi çizgisinde son şeritin tek sahibi, tek rakibi Türk Hava Yolları. Hoş buldum ben de demiş Hakan Tonga. Evet, şimdiden cevabı vermiş. Hoş geldiniz siz de. Cengiz Baba'dan da bir şarkı demiş. Evet efendim, listeye ekledik. Cengiz Kurtoğlu'nu da ilerleyen dakikalarda hep birlikte dinlemiş olacağız. Aynı zamanda Hakan Tonga çok güzel bir not düşmüş. İlerleyen dakikalarda fon müziğimizin eşliğinde şiir tadında o notu da okuyacağız birazdan. Hoş geldin cumartesi gününün İmbat FM'in damlası. Muhteşem bir müzik ziyafeti olması dileğiyle. Çalar mısın demiş Lütfü Erdoğan'a. Bergen'den bir şarkı. Altındağ'dan selamlarını gönderen, bütün güzel yürekli dostlara teşekkür eden Lütfü Erdoğan, hoş geldin. Evet efendim, Bergen'i de listemize ekledik.

0: Sedat Sarı ulaşmış. Damla yayınların olsun, umarım iyisindir. Ben iyiyim, Rabbime şükürler olsun demiş Sedatçım. Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Ve bütün canlara selam göndermiş. Bir kişi hariç diye de seslenmiş. Ve Bergen'den bir şarkı istiyorum. Evet, istediğin o şarkıyı programın başlarında yayınlamıştım. Ve bir not düşmüş Sedat. Benim size yapabileceklerimle ne ilgileniyorsunuz? Belki de affederim. Asıl mesele Allah sizinle ne yapmayı düşünüyor. Ona kafanızı yorun demiş. Anlamlı notuyla gelen Sedat Sarı. Hoş geldin Damla ablacığım. Keyifli yayınların olsun. Bugün değerli abim Kara Mürsel'de Mümin abimin yanına geldim. Kara Mürsel'e demiş. Özgür Kızılebek. Manisa'dan Kara Mürsel'e ışınlanmış, ne kadar güzel. Sevgiler, selamlar olsun sana da, Kara Mürsel'e de, Mümin Aktaş'a da.
1: Hedefte gördüler sensiz iki gün.
0: Efendim, mesajlarınız o kadar yığıldı ki azaltmaya çalışıyorum. Birazdan şarkılara geçiş yapacağız elbette ki. Gülay ulaşmış. Güzel sözlü Damla, hoş geldin. Osman'ım annesinin canı. Biz iyiyiz, bizi merak etme. Babaannenin ölüm yıl dönümüydü. Tavuk pilav dağıttık. Programa da yeni geldim. Bugün senden bir ricam olacak Osman'ım için demiş. Hakan Taşıyan'dan Gülay'cığım. Evet, sırada da Hakan Taşıyan var, sana ve Osman'a da özellikle gelsin. Osman'ım ben baban. Biz iyiyiz paşam, bizi merak etme. Günleri sayıyoruz artık. Annenin morali çok iyi çünkü geleceksin. Seni çok öpüyorum demiş. Ne kadar güzel, kavuşuyor musunuz Gülaycığım? Haydi gözünüz aydın diyorum ben de. Damla sus artık, şarkıya geç dediğinizi duyar gibiyim. O zaman ben susacağım, sözü Hakan Taşıyan'a bırakacağım. Boş durmuyoruz, imbat.fm sayfasından bizlere o güzel, o değerli mesajlarınızı göndermeye sürdürüyorsunuz. Aynı zamanda kısa kısa videolarınızı da beklemekteyim. Ve bugünkü konumuza da katılabilirsiniz. Kışlık olarak neler yaptınız, neler hazırladınız diye sorduk. Bunlara da katılabilirsiniz, konuya dahil olabilirsiniz. Yorumlarda buluşuyoruz.

0: Vay vay vay, şarkının sözleri çok derindi gerçekten. Bükülmez sandığım bileklerimi diyor. 40 yerden kırdılar sensiz 2 gün. Evet efendim, birlikteliğimiz Derya Bedavacı ile devam edecek. Bakıyorum mesajlarınıza, Nazo Ergün ulaşmış. Hoş geldin İmbat Efem'in prensesi. Bugün İstanbul'a gideceğim. Benim için hasret sancısı çalar mısın? Yeğenimin düğününe gideceğim kızım, seni seviyorum demiş. Ve aynı zamanda bir yandan valizimi hazırlarken bir taraftan da kulağım sende. Güzel yayınlar, bol bol dinleyicilerin olsun. Zaten çok dinleyici kitlen var, seviliyorsun canım kızım demiş. Nazo Ergün. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Sana da şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum. Geçenlerde de Kıbrıs'a gitmişsin. Şimdi İstanbul ne kadar güzel. Her fırsatta gezmek gerekiyor. Sevgiler, saygılar sunuyorum Nazo Ergün'e. Yeğenine de hayırlı olsun diyorum düğünü inşallah. Mutluluklar diliyorum. Hoş geldin Damlacığım. Keyifli yayınlar. Mutlu hafta sonları. Cümleten Muğla'dan sevgiler selamlar diye seslenen Gülistan Turgut, hoş geldin. Sana da Muğla'ya da sevgi selam bizden olsun. Kocaeli Karamürsel'den Tüne Aydın hayırlı yayınlar diliyorum. Bugün Manisa'dan benim özgür kardeşim memleketim Karamürsel'e geldi. Çok sevindim. Beraber kardeşimle İmbat FM'i dinliyoruz. Sıradaki parçayı özgür kardeşime armağan ediyorum diye seslenen Mümin Aktaş. O zaman ikinizden bir video isteyeceğim Mümin. Gül cemalinizi görerek kısa bir video birlikte gönderin bana bakalım. Değişiklik olsun. Madem gelmiş oralara kadar özgür, hakkını verin öyle değil mi? Ablam hoş geldin, iyi yayınlar diliyorum. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı rica etsem çalar mısın? Öncelikle sana ve bütün İmbat ailesine gelsin. Şimdiden teşekkürler diye seslenen Hurşit Öztürk, hoş geldin. O şarkıyı da listeme ekledim. Tekrardan hoş geldin Damlacığım. Bornova'dan Burger King'den selamlar. Bugün işteyim, seni dinleyemesem de bazen demiş. Kalbim seninle. Derya Bedavcı'dan senin seçtiğin bir şarkıyı Oğuz'a gönderir misin? Evet, bu güzel şarkıyı seçtim Bilge ve Oğuz için. Bana Bunu Yapma isimli şarkıyı dinleyeceğiz birazdan. Çok güzel şiir tadında notlarınız da var imbaatçılar. İlerleyen dakikalarda fon müziğe eşliğinde şiirlerimizde de yer vermiş olacağız. Ses tonunla profilin çok farklı Damla Damla demiş. Hakan Tonga. Bana bunu... Nasıl yani?
1: Kırma umudumu, yerlere atma kalbimi.
0: Profil resmimle ses tonum uyumlu değil mi? Uymuyorsa da uydururuz, sıkıntı yok. Çok güzel mesajlarınız var, okumaya devam edeceğim. Derya Bedavacı, sonra reklamlar, sonra buralardayız.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
7: İmbat FM, damardan kalbe.

Çok sevince çok sevdiğini düşünerek uzun uzun bakıyorsun yüzüne. Ben bir daha böyle sevmem diye bakıyorsun. Yüzün gülüyor, başka tarafa baksa bile. Nasıl baktığını görmesine gerek yok. Sen ona bakarak içinden öpüyorsun. Güzel sevmek böyle bir şey. Son kez bilseydim ellerini daha uzun tutardım. Gözlerine biraz daha fazla bakar, susarken bile seni dinlerdim. Son kez bilseydim o son sarılışın son olduğunu, sana söyleyemediğim ne varsa bir gecenin içine sığdırırdım.

Of be, az önceki şiir neydi öyle? Etkisinden hala çıkamadım. Hakan Tonga'nın ve Rıdvan Akçakaya'nın yüreğine sağlık. İlerleyen dakikalarda yine Fon Müziği eşliğinde şiirler okuyacağız efendim. Hakan Tonga ulaşmış, ağzına sağlık beni ve damla. Müslüm de güzel gitti arkasından demiş. İkisi de birbirinden güzel, damla damla demiş. Bu arada kitap okumaya başlarsan haber ver olur mu demiş Hakan Tonga. Neden not mu tutacaksınız Hakan Bey? Zor gelir sana. Damla, seni kalbimden kovdum şarkısı.

0: Sen unutma demiş Sedat Sarı. Programın başında yayınlamıştım. Sedatçım kaçırdın galiba orayı sen.
1: Sevgilim
0: rica etsem Bekir Kaymaz abiye de sevildiğini söyler misin demiş Hakan Tonga. Bekir Bey duydunuz mu? Hakan Tonga sizi seviyormuş Bekir Kaymaz.
1: Yakar içini sevgilim muhtaçtır.
0: Sen bir harikasın Damla. İstediğimi çaldığın için teşekkür ediyorum. Evet, Gülay'ın mesajıydı. Rica ederim. Selamlar olsun güzel Damlanız, can yoldaşım. Koyun otlatırken dağlarda dinliyorum seni. Seviliyorsun ve her daim dinleniyorsun. İyi ki varsın sevgilerimle demiş Fidan Akgün. Fidan Hanım ne kadar güzel, demek ki size yoldaşlık ediyorum oralarda. Keyifli dinlemeler olsun. Sevgiler, selamlar olsun.
1: Bırakmaz,
0: koyun otlatıyormuş. Ne kadar tatlı.
1: Dost bir arkadaş, gerek
0: hazır mısın?
1: Sana.

Çok pardon efendim, tam anonsdayken telefon çaldı. Tekrar okuyacağım. Hazır mısın demiş Cemalettin. Kışlık hazırlıklarına üzüm pekmezi, kayısı reçeli, şeftali reçeli, erik reçeli, fasulye turşusu, salatalık turşusu, domates sosu, menemen. Ne yapacaksın bu kadar kışlığı diyorum. Alt tarafı 3 kişiyiz. 3 kişi yaşıyoruz. Bedirhan, Nazlıcan, Supi. Eşi dosta birer kavanoz verecekmiş diye seslenmiş. Cemalettin, hepsini tek tek yazmışsın. Daha çok reçel var galiba. Şimdi arka arkaya söyleyince üzüm, üzüm pekmezi, kayısı reçeli, şeftali reçeli, erik reçeli, arkasından da fasulye reçeli diyeceksin zannettim. Meğerse fasulye turşusuymuş. Zor. Ne kadar güzel, afiyet olsun diyelim. Gülşen'cimin de eline sağlık. Bana da ayırırsınız herhalde. Fasulye reçelinden.

Evet efendim, saatlerimizi 14.32 yaptık. Birlikteliğimiz Cengiz Kurtoğlu ile devam ediyor. O Beni Sevsin isimli şarkıyı özellikle Hakan Tonga'ya, ailesine, bütün sevdiklerine, bütün Cengiz Kurtoğlu hayranlarına göndermiş olacağız. Bakıyorum mesajlarınıza. Parçamı çaldığın için sonsuz teşekkürler demiş Bekir Kaymaz. Evet efendim, Halil Akgün'ün, Cemalettin'in, Rıdvan Akçakaya'nın çok güzel notları var. Birazdan fon müziği eşliğinde okuyacağım. Kolay gelsin Damla, şu an Kocaeli Körfezi'yim. Yükümü yükledim ben, çekip videoyu gönderdim, sıramı savdım demiş Vedat Kızılöbek. Evet, teşekkür ederiz video için ama yüzünüz görünmüyor. Damla'ya iyi yayınlar diyebilirdiniz videoda. Yüz görümlülüğü mü istiyorsunuz Vedat Bey? İzmir'in gülü prensesi papatyası Can Damla, hoş geldin. İmbaçcanlara da selam olsun. Senden Eyüphan'dan Yıkılır Bir Gün şarkısını çalar mısın demiş. Eyüphan'ın o şarkısı yok ama Yıkılmak Yok Öyle isimli şarkısı var Rıdvan. Birazdan o güzel yüreğinle buluşturmuş olacağım. Avutamadım. Sığmıyorum artık dibe köşeye, hayattan soğudum diyebilirim. Bakma yüzümdeki sahte neşeye, gülüyorum ama iyi değilim demiş. Ne kadar güzel, kısa ve öz notuyla gelen şiir yürekli, şair yürekli Rıdvan Akçakaya.

0: Tüm imbat dinleyenlere selam. Ben İzmir'den Şakir Aslan. Sıradaki şarkıyı aileme ve bütün sevdiklerime ve sizlere armağan ediyorum demiş Şakir Bey. Hoş geldiniz. Damla, kışlık olarak ben önce tarhana, turşu, patlıcan közlemesi, dolmalık, kırmızı biber, acı biber kuruttum demiş Gülay'cığım. Eline sağlık. Bugünkü konumuza katılmış.
1: Yıllardır hayali karşımda dur.
0: Hakan Tonga'dan bana da soru gelir diye bekledim ama sormadı. Ben şahsen kışlık olarak hiçbir şey yapmadım. Kışlık sebzeleri de yemek gerekiyor. Bu düşünceyi bahane yaparak kışlık mışlık yok. Evet efendim, Cengiz Kurtoğlu. Sonrasında reklamlar. Reklamların sonrasında Hüseyin Kağıt sizleri karşılayacak. Öbür Dünyada Sen Yan isimli şarkısında Kadir Paka ve bütün sevdiklerine göndermiş olacağız. Sonra kaldığımız yerden bomba gibi gümbür gümbür devam edeceğiz.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.

Evet efendim, Hüseyin Kağıdın ardından birlikteliğimiz Müslüm Gürses ile devam ediyor. Bakıyorum mesajlarınıza. Ayşen ulaşmış. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben sevdiğim Seyfullah için yazıyorum. Umarım iyisindir aşkım. Seni çok özledim. Günün nasıl geçiyor sevdiğim? Bir şarkı açar mısın Seyfullah için, Ebru Gündeş'ten demiş. Azerbaycan'dan Ayşe. Kemer altından Veli Tunç, hayırlı yayınların olsun Damla Hanım. Müslüm Baba'dan bir Başkaydın şarkısını Cemalettin kardeşime istiyorum eyvallah demiş. Veli Tunç, selam olsun, hoş geldiniz. Sana bir soru soracağım. Çocukluğunda oynamayı en çok sevdiğin oyun hangisiydi? Ve imkanın olsa hangi oyun olurdu? Nerede oynamak isterdin? Parça içinde teşekkürler demiş Kadir Pak, soruyla gelmiş. Evet Kadir, çocukken ben ip atlamayı çok seviyordum. Şu an imkanın olsa hangi oyun olurdu diye sormuşsun. Şu an imkan çok aslında ama vakit yok Kadir. Selam, kolay gelsin. Sarıgöl'de olan Seyfullah için yazıyorum. Seyfullah'a sevgilerle güzel bir şarkı göndermek istiyorum. Müslüm Baba'dan herhangi bir şarkı açar mısın Seyfullah gelsin, Allah kurtarsın diyorum demiş Yasemin Karaca. Evet, sırada da Müslüm Baba var, Çığlık isimli şarkısı. Seyfullah'a da gelsin. Yayınlar Damla abla, nasılsın? Umarım iyisindir demiş. Perihan'cığım teşekkür ediyorum. Onur Şap, umarım sen de iyisindir. Bizi soracak olursan iyiyiz. Çocuklar da iyi. Ben işteyim. Merak etme bizi demiş. Zara'dan da bir şarkı isteyen sevgili Perihan, Onur Şap'a göndermiş. Evet, Zara'yı da ekleyelim birazdan listemize.

Evet, az önce Hakan Tonga demişti. Bu arada kitap okumaya başlarsan haber ver olur mu demişti. Bekir Kaymaz da demiş ki Damla'ya kitap mı hediye edeceksin demiş. Neden olmasın? Evet efendim. Birazdan yavaş yavaş kısa kısa şiir tadında notlarınıza fon eşliğinde geçeceğim. Öncesinde Müslüm Baba, sonra buralardayız, boş durmuyoruz. imbat.fm sayfasından yüreğinizden geçen mesajları bana göndermeyi sürdürüyorsunuz. Bu arada Mümin Aktaş, Özgür Kızılöbek unutmadım. Video bekliyorum sizden. Yüzünüz de görünür şekilde olacak ama. Olur değil mi? Hadi bakalım. Başka.

Dediler birini buldu, bitmez sevdana ne oldu? Acelen neydi söyle, ayrılalı 3 gün oldu. Ne sor, ne ara, yaranamazsın bana. Ben kimleri silip attım, eyvallahım olmaz sana. Öyle sevmiştim ki seni, görmedi gözlerin gerçeği. Pişman olup dönme bana, istemem sahte sevgini. Ne ara, ne sor, yaranamazsın bana. Ben kimleri silip attım, eyvallahım olmaz sana. Eriyeceğini bile bile güneşe yüzünü dönen kar mıydı suçlu? Yoksa eriteceğini bildiği halde onu daha güzel parlatan güneş mi suçlu? Herkes biraz gecikir evine, sevdiğine, yalnızlığa.

Bir gün geç kaldık birbirimize. Belki de bütün hikayemiz buydu. Sen giderken ben kal diyemedim. Ben susarken sen duymadın. Bazı vedalar kapıdan çıkmaz. Bir insanın içinde kapanır. Ve bazı insanlar ölmez aslında. Sadece hayatımızdan değil, ömrümüzden eksilir. Şimdi adını anmıyorum kimseye. Çünkü bazı isimler söylenmez. İnsanın içinde saklıdır. Ben seni unutmadım. Sadece yokluğuna alışmış gibi yaşamayı öğrendim. Ama geceleri kalbim bana yalan söylemiyor. Hala ve hala seni bekliyor.

0: İnan bana seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun dedik. Bakıyorum mesajlarınıza Cemalettin ulaşmış. Ben tarafsızım desem yalan olur. Ben güzel şeylerden yanayım. Aşk gibi, sevgi gibi, merhamet gibi, vicdan gibi, iyilik gibi. Öyle işte. Yüreğine sağlık Cemalettin. İyi yayınlar, güzellik demiş. Kezbancım hoş geldin. Dünya işi bitmez Damla. Vakit yok diyorsun ya, vakit bul bence. Dünya işi bitmez. Niçin vakit yok demiştim Hakan Bey, hatırlatır mısınız? Kitap için mi diyorsunuz? Her an her şey olabilir, yeter ki okumaya başlasın demiş. Evet, ne kadar güzel bir örnek aslında Hakan Tonga. Kitap okumaya bizleri teşvik ediyor gerçekten. Helal olsun. İnadına imbat, inadına damar, inadına can Damla. Ey yar, aslında bu denli deli değildim. Sor kime istersen, sevince seni delilik bile bak ne güzel. Aslında sen dünya güzeli değilsin. Ama ben seni sevdiğim için dünyada tek güzelsin. Ah bir de bunu bilsen demiş Rıdvan Akçakaya. Bu arada az önce fon müziği eşliğinde okuduğum notlarda Hakan Tonga'ya ve Cemalettin'e aitti. Yüreğinize sağlık.
1: Verin o zalime.
0: Osman'ım, Ceylan'ım, her şeyim dört gözle yollarını bekliyorum. Bitsin artık bu hasret, seni çok özledim oğlum. Gülüşlerini, kahkahalarını, sofradaki duruşunu daha özledim demiş. Kıyamam sana Gülaycığım. Canım benim, ne zaman geliyor Osman?
1: Diye büktüm.
0: Az kaldı demişsin, günü belli mi?
1: Verdim bir başka yön.
0: Kezban ulaşmış, güzellik Ali Türe'den bir şarkı. Tüm imbat dostlara gelsin. Gözünden düşeni gönlünde barındırma diye de notunu düşen sevgili Kezban Kaplan, Kalkan Kıran. Dört K ile gelen. Güzel kalpli kadın hoş geldin tekrardan. Sırada da Ali Tekin Türe var, sana gelsin özellikle. Damla abla, videomu çekip attım. Özgür kardeşimle beraber Kara Mürsel'den sevgiler saygılar demiş Mümin Aktaş. Teşekkür ediyorum beni kırmadığınız için. Ama Özgür az önce beni yeniden takibe almış. Niye çıktın Özgür beni takipten? Soruyorum sana. Madem çıktın niye geldin geri?

0: Evet. Ali Tekin türebilsin diyelim. Sonrasında reklamlara gidelim. Reklamların sonrasında ferdiciler hazır olsun. Yüreğimde yara var. Durmadan kanar. İnsan olan insana böyle mi yapar diyeceğiz. Hadi bakalım.
1: Şu genç ömrümün taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim, dermez olsaydım, dermez olsaydım.

senden bıkıp başkasına gönül vermedim. Şimdi ben aşkımla bir serseriyim. Seni nereden gördüm, görmez olsaydım.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

götürün aşkını, verin o zalime. Kalbimde izleri silindi bilsin, artık geri dönsün demeyeceğim. Dilimden adını üşürdüm bilsin. Kaderim bu diye büktüm boynumu, çevirdim bir başka yöne yolumu. Tozlu, tozlu bir albüme hapsettim onu, hatıralarını.

gayesiz diyorlar. Gayesiz diyorlar, aldırmıyorum. Gerçeğe, yalana inanmıyorum. Artık ben her şeye boş veriyorum. Onu çok sevmekten yoruldum, bilsin. Onu çok sevmekten.

Unuttum bilsin dedik. O güzel şarkıyı da özellikle Bornova'dan Kezban'a ve bütün sevdiklerine de göndermiş olduk. Bakıyorum mesajlarınıza. Özgür Kızılöbek ulaşmış. Ben seni takip ediyordum. Yanlışlıkla mı oldu bilmiyorum. Şimdi fark ettim takip etmediğimi. Geri takibe aldım demiş. Pekala. Herkese günaydın, sana good morning. Çünkü sen artık bana yabancısın. Öyle işte demiş Cemalettin. Meğer en büyük düşmanlığı kendimize etmişiz. Bizi candan sevene sırt dönüp dışı parıldayan ama içi zifiri karanlık sevdalara yar dedik. Kendi yaralarımızı kendimiz açtık da yar şimdi sızısına ağlarız. Bugün yine çok güzel bir yayındı demiş. Yoklama zamanı demiş Kadir Pak. Evet efendim, 15.22 gösterirken saatler şu dakika itibariyle kimler bizleri dinliyor, kimler bizlerle birlikte yorumlarda buluşuyoruz. Kişisel gelişim seviyorsan rezonans kanununu öneririm. Ben tarih okuyorum genelde demiş Hurşit Öztürk. Ne kadar güzel. Evet, bu gidişle ben de tekrar kitapları okumaya başlayacağım sanırım. Dostunu dar günde tanı, her güleni dost sanma. Gölgen bile güneşte kalır, karanlıkta kendinle kalırsın. Evet, kısa ve öz notuyla gelen Hakan Tonga, yüreğine sağlık.

Ferdi Tayfur'dan Manisalı tanker şoförü Vedat abime bir tane şarkı armağan ediyorum. Memleketim Kocaeli'ye de gelsin. Kocaeli'ye gelmiş, hoş gelmiş diye iletmiş mesajını Mümin Aktaş. Evet, Ferdi Baba'ya ekledim. Beni Böyle Sensiz isimli şarkısını dinleyeceğiz ilerleyen dakikalarda. Var olasın Kadir, Hüseyin kağıt ilaç gibi geldi, gönlün var olsun demiş Bekir Kaymaz.

Evet efendim, sevginin ve dostluğun yaşandığı tek adreste birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Eyüp Han'ı dinleyeceğiz, Yıkılmak Yok Öylesini şarkısı. Bu şarkıyı da Rıdvan Akçakaya ailesine, bütün sevdiklerine göndermiş olacağız.

0: Evet efendim, Damla ile Müzik Ziyafeti tüm güzelliğiyle devam ediyor. Müslüm Gürses var sırada, bu güzel şarkıyı özellikle Hikmet Çoban'a, Hikmet Hanım'a göndereceğiz. Bakıyorum mesajlarınıza, kolay gelsin Damla, ben abim Zabor için yazıyorum. Selamları var arkadaşların, seninle gurur duyuyorum. Bir şarkı göndermek istiyorum Hakan Altun'dan. Her gün herhangi bir şarkı demiş, evet. Abisi Zabor'a göndermiş Hakan Altun'dan herhangi bir şarkı. Buradayız sayende, duygularla sörf yapıyoruz demiş Arsen Bey. Ne kadar güzel. Keyifli dinlemeler olsun.
1: Ben sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım.
0: Damlacığım, sesin ve ses olduğun için teşekkür ederim demiş Bilgeciğim. Bugün İbrahim Tatlıses'ten hiç parça çalınmadı. Mümkünse bir şarkı Bekir Kaymaz'a gelsin demiş Kadir Pak. Ben de tam İbrahim Tatlıses'ten Gurbet Treni isimli şarkıyı eklemiştim. Birazdan o güzel yüreğinize bu şarkıyı buluşturacağım. Buradayız tabii ki de Allah nasip ettiği sürece demiş Hakan Tonga. Evet, yoklamaya katılmış. Başka kimler buradaymış bir görelim yorumlarda.

0: Yoklamada Kara Mürsel burada Damla abla demiş Mümin Aktaş. Özgür'e söyle de bir daha beni takipten çıkmasın Mümin. Dikkat etsin elinin ayarlarına. İnsan savaşarak kaybetmez. Bazen de inanarak, güvenerek kaybeder. Öyle işte. Ve aslında seni arasa ömrü yetmez bulmaya ama tesadüfen bulduğu için sıradan sanıyor. O kıymetini bilmedi diye kıymetsiz değilsin demiş. Yine... Cemalettin, yüreğine sağlık, güzel notların için döktürüyor yine Cemalettin Süreyya'mız.
1: Olsaydım olsaydım yine sever miydin beni, beni?
0: Balkona çıktım seni dinliyorum demiş Bekir Kaymaz. Dikkat edin. Kaymayınız. Allah korusun. Ne kadar güzel balkonda dinliyormuş beni. Keyifli dinlemeler olsun ama hava serin bugün değil mi? Ben sabah çok üşüdüğümü hissettim. Gerçekten kışın geldiği artık hissettiriliyor. Hava kendini hissettiriyor. Ama bu soğuk havaya inat, sıcacık yayın yapmaya devam ediyoruz. Evet Müslüm Baba, bütün Müslümcülere göndereceğiz. Bütün imbaatçılara, sessiz dinleyen şu anda sesimin ulaştığı herkese, sesli dinleyenlere de göndereceğiz. Özellikle ve özellikle Hikmet Çoban'a, Hikmet Hanım'a, ailesine, bütün sevdiklerine de göndermiş olacağız.

saygım olsa, bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım, bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke

Evet, Müslüm Gürses'in ardından Ferdi Tayfur gitmez mi? Çok da güzel gider. Bakıyorum mesajlarınıza, Lütfü Erdoğan ulaşmış. Damla Hanım, bugün de yoğunum fakat bu arada çocukluk arkadaşım Mustafa Ersoy ziyarete geldi. Çalar mısın bize hava öğüten bir şarkı demiş. Evet, hava öğüt listemde var. İlerleyen dakikalarda güzel yüreğinizle buluşturacağım. Mustafa Ersoy da hoş gelmiş. Selam olsun kendisine.

sanki kader seni bana vermekle vermediği her şeyi telafi etmiş gibi. Allah'ım Allah'ım. Kısa ve öz, Cemalettin yüreğine sağlık. Söylerim Özgür'e yanlışlık olmuş diye notunu iletmiş Mümin Aktaş. Tamam tamam inandık. Böyle sensiz, beni böyle yersiz, beni böyle... Altındağ'dan saygı ve sevgilerimle demiş ikinci notuyla Lütfü Erdoğan. Bizden de Altındağ ve Lütfü Erdoğan'a aynı zamanda çocukluk arkadaşı Mustafa Bey'e de sevgiler selamlar olsun tekrardan. Evet Ferdiciler, hadi bakalım açın radyolarınızın sesini. Beni Böyle Sensiz isimli şarkıyı hep birlikte dinliyoruz.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: Evet efendim, birlikteliğimiz Güçlü Soydemir ile devam ediyor. Şu anda yolda bizleri dinliyormuş. Sevgiler, saygılar, selamlar olsun kendisine. Bu akşam İzmir'de konseri var. Bütün sevenlerini konsere davet ediyor kendisi.
1: Ayrılamam.
0: İyi sahneler diliyorum.
1: Ayrılamam.
0: Kolaylıklar diliyorum Güçlü Soydemir'e.

0: Ve bakıyorum mesajlarınıza karşılıklı olmayan hiçbir his iki kişiyi bir arada tutmaya gücü yetmez. Güven, sevgi, aşk demiş. Bugün döktürüyor Cemalettin maşallah. Aşktan, sevgiden gidiyor hep. Sonra farklı bir notla gelmiş. Bunun aşkla hiç alakası yok. Demiş ki, iki köy arasında kalmış gibiyim. Dışarı çıksam Tahtalıköy, içeride kalsam Bakırköy demiş.
1: Bedenim
0: Bir ihtimal daha var Cemalettin. O da Kadıköy.
1: gidersen sevgilim yaşaya.
0: Aşktan ne ar oraya geçtin Cemo?
1: Seven kalbim.
0: Gerçekten acayipsin.
1: Sen sevgilim.
0: Var olasın gurbet treni. Gönderen kardeşim Kadir Pak, soyadı gibi gönlü Pak demiş. Bekir Kaymaz. Yalnız gurbet trenini ben göndermiştim.
1: Ayrıl.
0: O sadece İbrahim Tatlıses'i göndermişti.
1: Yeah.
0: Bilemiyorum yani.

0: Mümkün değil ayrılamam dedik. Birlikteliğimiz Neşet Ertaş ile devam ediyor. Dün de Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümüydü. Rahmet diliyoruz. Gönül Dağı isimli türküsünü dinlemeden önce bakıyorum mesajlarınıza. Vedat Kızılöbek ulaşmış. Dinliyorum, dinliyorum kral. Tam 90 İmbat FM'de Damla'yı dinliyorum demiş. Bir de dinleyicilerim bana böyle hitap etme şekilleri yok mu? Kral diyen var. Damla Reis diyen var. Damla Baba diyen var. Çok yakında beni okey oynamaya davet edecekler.
1: Gönül dağı yağmur yağmur.
0: Kolay gelsin, iyi günler. Seyfullah için yazıyorum.
1: Akar can özümde.
0: Kibariye'den bir şarkı açar mısınız demiş Gülben. Birlikteliğimizin son bir saatine girdik. Sıradaki şarkı sana da Seyfullah'a da gelsin. Selam Damla Hanım, Güler Duman'dan.
1: Yaralar yaro.
0: Bir şarkı çalar mısınız? Yaralılara gelsin Şakir Aslan. Şakir Bey, son bir saate girdik. Sıradaki türküyü size de gönderiyorum.

0: Bilgi.
1: Ben Galatasaraylıyım. Kadıköy Fenerbahçe'nin mekanı demiş Cemalettin. Hayır yani Tahtalı Köy ile Bakırköy okey öyle mi? Kadıköy mi sıkıntı oldu yani? Fikrim olmadığı için değil de imtihan olmamak için yorum yapmadığım konular var. Öyle işte. Arkasından da güzel bir not düşen Cemalettin yüreğine sağlık. O zaman senin de gönlün var olsun Damla kardeşim, teşekkür ettim demiş Bekir Kaymaz. Ben teşekkür ediyorum.
2: Vardır görün.
1: Evet, bu güzel türküyü dinleyelim. Sonrasında reklamlara gidelim. Reklamların sonrasında Havva Öğüt sizleri karşılayacak. O güzel türküyü de Lütfü Herdoğan'a ve çocukluk arkadaşı Mustafa Bey'e de göndermiş olacağız.

0: Gizli gizli.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüket.

0: ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı, seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: Her şeye erdi de zavallı aklım, seni unutmaya ermiyor Ayşem dedik. İbrahim Erkal da diyecek ki, boş ver Ayşe'yi Fatma'yı, adam gibi bir şey çal diyecek. Bölük bölük. Bakıyorum mesajlarınıza, çok güzel bir yayın oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık Damla. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Şimdiden hoşça kal. Ve ben değişmedim, sadece bana nasıl davranılırsa öyle davranmaya karar verdim. Bana ne olduğunu sorgulayan önce ne yaptığını hatırlasın. Öyle işte. Evet, Sedat Sarı'nın notuydu. Damlanım hoş geldin. Her daim hafta sonları kulağım sende. Yoğun iş temposundan yazmak mümkün olmuyor maalesef. Ama dikkatimi çeken senin yayınında şair fazla demiş. İyi mi bilemedim. Çal gönlümü. Ahmet Şafak'tan da bir parça demiş. Gönlümü. Birlikteliğimizin son yarım saatine girmiş bulunmaktayız. Erkan Bey, sıradaki şarkı size de gelsin. Evet, benim yayınımda şair ruhlu imbaççılarım çok fazla. Daha da fazla olsunlar. Kesinlikle çok iyi bir şey. Size de tavsiye ederiz. Her şey nasip ile başlar, nasip ile biter. Kendine iyi bak Damla Hanım, kimseye karışma. Dünya işlerine kendini kaptırma. Rabbim sağlık sıhhat versin. Bir hafta sonra nasipse görüşürüz. Allah'a ısmarladık, hoşça kal demiş şimdiden Hakan Tonga. Teşekkür ediyorum.

Bazı uçurumlar düşmen için çıkmaz karşına. Kim bilir, belki de düşünmen içindir. Allah'ım Allah'ım. Bu notun altına imzamı atıyorum Cemalettin. Kesinlikle. Her şerde bir hayır var. Her insan bizlere bir tecrübe, bir deneyim, iyi ya da kötü kazandırıyor. Önemli olan bunları fark edebilmek. Yüreğine sağlık. Tüm inbahçılarıma selam olsun. Mutlu hafta sonlarımız olsun. Damlam, iyi yayınların olsun. Gülüm demiş. Ah öyle çal. Ve sıradaki tüm şarkılar. Bugün doğum günü olan benim güzel kızım Sudem'e ve ayrıca canım kızım Melisa'ma gelsin. Ve bir anne olarak diyorum ki Sudem, iyi ki doğdun aşkım.

0: Aşkım seni ve ablanı çok seviyorum anneciğim demiş. Rüyacığım canım benim.
1: Gel de bu işe sen sar.
0: Hoş geldin yayına. Evet, bugün Sude'nin doğum günüymüş. Biz de Sude'nin doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice nice yıllar diliyoruz.
1: Dert bende bölük bölük, gam taburta.
0: Halil Akgün ulaşmış. Anladım ki ben iyi şiir yazamıyorum demiş. Halil'cim senin güzel notların, şiirlerin oluyor. Ama hani derler ya, her şeyin fazlası zarar diye, bazen tadında bırakmak gerekiyor.
1: Bak ama
0: Yoksa kötü şiir yazdığından değil.
1: işte böyle zamansız.
0: Anladığım dilden olsun. İçinde gurbet yorulsun. Şöyle bizim elden olsun.
1: Bildiğim
0: İnsan gibi bir şey çal.
1: gönlümü
0: Haydi bakalım dinliyoruz.

Evet efendim, saatlerimizi 16.30 yaptık. Birlikteliğimizin de son yarım saatine girmiş bulunmaktayız. Bakıyorum mesajlarınıza, Hakan Tong'a ulaşmış. Geldik bir haftanın daha sonuna. İyi kitap okumalar dileğiyle Damla öğretmenim demiş. Vallahi Hakan Bey, ben kışlık bile yapamadım. Ne yapsam acaba, evdeki kitapların turşusunu mu kursam? Ama okumaya çalışacağım. Teşekkür ediyorum teşvik ettiğiniz için. Osman'ım, sonlara yaklaşıyoruz. Kendine iyi bak bir tanem. Allah emanet ol şimdiden. Seni çok seviyorum ve öpüyorum demiş Gülay'cığım. Damla kardeşim, seni seviyoruz. Cumartesi'yi dört gözle bekliyoruz. İmbat Efem'in ağır ablası. Eminim bir gün adalet yerini bulacak. Yine kazanacağıma inanıyorum. Şimdi o günün hayalini kuruyorum. Hayat bir savaştır. Savaşırsın ya, kazanır ya da kaybedersin demiş. Güzel notuyla gelen Vedat Kızılöbek. Güzel sözleriyle gelen Vedat Kızılöbek. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum size de.

Diyorum ki her şeyin bir saati var, vakti var, zamanı var. Seni sevmenin saati yok, gecenin üçünde uyanıp seviyorum. Sabahın köründe seviyorum. Yemek yerken, su içerken seviyorum. Allah'ım Allah'ım. Ne kadar güzel bir nottu Halil, yüreğine sağlık.

0: akşam güneş.
1: Ve aynı zamanda seni sevmenin bir ölçüsü yoktu. Gök olsan yağmurun olurdum, çiçek olsan kokun olurdum, yok olsan sonun olurdum. Derdin olsa dermanın değil, derdinle dertlenmenin, dertlenen olurdum. Sana tutkunum, sana vurgunum, sol yanım demiş. Evet, Halil'in ikinci notuydu. Zaman herkesin ne yapıp yapmadığını gün gelir önüne koyar. Kısa ve öz Cemalettin Süreyya. Evet, yüreğinize sağlık. Gider ayak döktürüyor imbaçılarım. O zaman ne yapalım? Ferdi Tayfur'u dinleyelim. Akşam güneşi diyelim.
2: Yoksa ben mi görmüyorum?
1: Sonrasında 16.40 programın içerisinde olan son reklamlara gidelim. Sürünüyor. Reklamların dönüşü. Bilmiyorum. Final anonsumuzu yapalım. Dünya. Kalan mesajlarınızı da şöyle bir toparlayalım.
2: Yoksa ben mi gör?
1: Sonra veda edelim. Evet Ferdi Tayfur. Hazır mıyız Ferdiciler? Kemer altı. Altında. Muğla. Çamdibe. Bornova. İstanbul. Manisa, Ödemiş, Karamürsel.
2: Ufuktaki kızıl gurur.
1: Çeşme, Bornova. Karşıyaka, Bostanlı. Menderes, Menemen. Kuşadası. Ayvalık, Bodrum. Haydi bakalım aç sesi.
2: Ufuktaki kızıl grup yüreği.
0: İmmat efem, damardan kalbe.
3: Akşam güneşi aşıyor. Yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor. Yüreğimi ateşliyor.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, saatlerimiz 16.49. Son şarkımız da Gülnaz'dan gelecek. Esmer Meleğim isimli o güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Bakıyorum kalan son mesajlarınıza. Bir ömürlük sevda sandım. Sevdiğimi bildi de kıymetimi bilemedi. Öyle işte. Cemalettin, yüreğine sağlık.

Of of, huzurun tam da ortasındayız. İmbat FM damlamız Ferdi Baba. Daha ne olsun. Helal be Cemalettin. Yüreğine sağlık. Evet, Ferdi Tayfur'un Akşam Güneşi isimli şarkısını da dinlemiştik. Damlanım, yine geldik bir müzik ziyafetinin sonuna. Bak, su gibi akıp gitti. Bir yayın daha. Neyse diyelim. Her şey için yüreğine, soluğuna, sesine sağlık. Altındağ'dan saygı ve sevgilerimle demiş Lütfü Erdoğan. Evet, dediğiniz gibi vakit gerçekten su gibi akıp geçiyor. Hiçbir şey anlamıyoruz. Ne demişler? Güzel şeyler çabuk bitermiş. Programın sonuna geldik. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. İmbat ailesine musmutlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Şimdiden sizi en güzelini Allah'a emanet ettim. Saygılar, eyvallah demiş. Yufka yüreğiyle gelen, güzel dileklerle, güzel dualarla gelen Cemalettin bugün gene programı tek başına götürdün. Helal olsun. Tabii diğer dinleyicilerim de hakkını yememek lazım. Ama en çok kısa öz notlarını sen yolladın. Yüreğine sağlık. Evet efendim, gözümden kaçan mesajlarınız varsa şimdiden kusura bakmayın. Haftaya yine aynı yerde, aynı saatte, cumartesi günü ben burada olacağım. Siz de orada, radyonuzun başında olmayı unutmayın, ihmal etmeyin. Haftaya görüşmek dileğiyle. Her zaman dediğimiz gibi, yolunuz sevgiye, rehberiniz daima dostluk olsun. Hoşçakalın.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: İmdat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmdat FM, damardan kalbe.

0: Sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM, damardan kalbe.

Ne boranda, ne tipide, ne pencerede, ne kapıda. Mezar denen taş yapıda, çıkma karşıma, çıkma karşıma.

kimdir? Hiç sorma, resmini gördüğün kimdir? Al götür eskici, toplana varsa. Al götür eskici.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Ah be anne, sen gittin, ben bittim, biliyor musun? Bomboş kaldı ümitlerim, hayallerim, öksüz ellerim. Bulamadım tutacak bir dal, sığınacak bir yürek bulamadım. Allah'ın selamını bile alamadım. Sırtını döndü dost bildiklerim, canımın ortasından vurdu canım dediklerim. Yar dedim, kırdı, döktü, yaraladı. Kardeş dedim, satır satır karaladı. Akrabalarım, akrabalarım, akbabalarım oldu anne. Döndüler etrafımda, hiç kimsem kalmadı tarafımda. Hepsi karşımda, düşman oldular hayatla savaşımda. Olsun dedim, bana yaşattıklarını bilmiyormuş gibi yaptım, içime attım. Ama ben hep bildim, hepsini bildim, her şeyi bildim. Bildim de

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmalı. Yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmalı. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak meskun mahallerde ağlamanın.

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbris Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbris Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbris. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Bebek Kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

merak etme sen. Aşkın yürek dağlarıymış, garipler de severmiş. Kara gözlerine yaşarmış.

0: yalnızım.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
7: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

hayalin gözüme bir perde oldu. Ne yaptımsa, ne ettimse seni unutamadım. Dostlarım hep sordu, nerede o diye. Ayrıldığımızı anlatamadım, anlatamadım, anlatamadım.

Ne oldu? Ne oldu ayrıldık? El aldı seni. Ne oldu? Ne oldu perişan bıraktın beni? Hem beni mahvettin, hem de kendini. Sen de gönlünce bir yar bulamadın, yar bulamadın.

0: Kendi suya hasret çöller gibiyiz. Ayrı dünyalarda eller gibiyiz. Bir zalim gururun son eseriyiz. Hem sana hem bana yanar ağlarım, yanar ağlarım, yanar ağlarım.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Bu yazı anımdan silinmez oldu. Hasreti kalbimde çekilmez oldu. Doğacak güneşim görünmez oldu. Hayatını yıkan o kadın oldu. Her şeyimi çalan

Benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Yaşamaya

Bir yanda feleğin acı sillesi, bir yanda sevdanın derdi çilesi, bir yanda hayatın türlü hilesi. Vuracağım bir gün.

Gözlerim yaş dolu, bahtımsa kara. Ah, yalnızlık içimde dermansız yara. Ben çoktan ölmüşüm, ben çoktan ölmüşüm. Yaşıyor sanma, dokunsan düşecek hale gelmişim. Oh, dokunsan düşecek hale.

0: Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan sen. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşk...
1: İmbat FM, artık... damardan kalbe.

0: gelen güneş için, sensiz doğan güneş batsın. Bu dünyada tek gayemsin, yalan yok kanım aksın.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Haberini aldım, başka yüreklerin oyuncağı olmuşsun. Kaç kişiye sattın hayatını? Kaç

içerim. Yolun ecel olsa korkmam geçerim.

0: seni hep görüyorum. Hala seni çok seviyorum.
1: Ayrıldık işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma seni benim kadar, seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni

biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrümün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmış.

altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun? Ağlıyor musun?

bir yanda feleğin acı sillesi, bir yanda sevdanın derdi çilesi, bir yanda hayatın türlü hilesi, vuracağım bir gün.